0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

nazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın. Alın yazımsın, gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın.

Gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın. Alın yazımsın, gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا

وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر

belli ki terk edip gitmişsin beni. Sen yoktun, bir hüzün vardı odada. Anladım, maziye gömmüşsün beni. Bir mektup, bir resim vardı masada. Belli ki terk edip gitmişsin beni. Sen yoktun, bir hüzün vardı odada. Anladım, maziye gömmüşsün beni. Bir mektup, bir resim vardı.

sen yaşarsın, hep sen varsın, sen yaşarsın, hep sen varsın, sen yaşarsın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Hemen nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Merhabalar sevgili Türkmen efendim dostlarımız, bu güzel pazar sabahından da sizlerle birlikteyiz. Günaydın programımızı, canlı yayınımızı paylaşıyoruz ve bu güzel sabah yine ne diyoruz? Hayırlara vesile olsun. Her gün yeni bir sabah, yeni umutlar, yeni beklentiler sevgili dostlarımız. O yüzden de her yeni günü gözlerimizi açtığımızda hamd edeceğiz ve Allah'a tevekkül edeceğiz ve bol

şans dileyeceğiz ve Yüce Rabbimiz inşallah o güzel şanslardan birini bizlere verecektir ve her şey yolunda gidecektir diyoruz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel sabahta Yüce Rabbimiz bizleri kalbi temiz, niyeti güzel insanlarla tanışmayı nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz bize kötülüklerden, hastalıklardan, kötü gözlerden uzak etsin. Amin.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz bu güzel sabahta. Hasta yatağında olan bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dileyelim. Güzel sabahta duamızı esirgemeyelim inşallah. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Yüce Rabbimizin izniyle diyoruz, geçmiş olsun.

Günaydınlar, mutlu sabahlar. Görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize hayırlı görevler diyoruz. Yüce Rabbimiz sizleri korusun inşallah.

Günaydınlar. İş başında olan bütün çalışan arkadaşlarımıza, devlet dairesinde çalışanlarımıza iyi işler, kolay gelsin diyoruz. Ve serbest meslekte çalışan arkadaşlarımıza da bu güzel pazar sabahından ne diyoruz? Hayırlı işler, kolay gelsin. Yüce Rabbimiz size güç kuvvet versin ve helalinden güzel kazançlar nasip eylesin ve hayırlı satışlar diliyoruz.

Ve günaydınlar bize dinleyen bütün beylerimize, işe giden beyler özellikle. Allah size de güç kuvvet versin. Helalinden güzel kazançlar nasip eylesin inşallah. Akşamda o güzel kazandığınız helal paranızla eşinizi, çocuklarınızı, ailenizi mutlu edersiniz.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahtan herkese günaydınlar diyeceğiz ve demeye de devam edeceğiz inşallah. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından programımıza katılabilir ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla da isteklerinizi, mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

Ve günaydınlar diyoruz yurt dışından bizleri dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize ve bütün Türk kardeşlerimize hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Ve aynı zamanda Irak'ta bulunan Türk kardeşlerimiz de var iş için buraya gelen. Onlara da ne diyoruz? Allah rızkınızı versin diyoruz. Ve ailenize inşallah kavuşursunuz. Müzik.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, dilerseniz güzel açılış şarkımızı dinleyelim ve açılış şarkımızın ardından kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz ve Nadide Sultan ne diyecek sizler için? Sevmek yetmiyor bazen.

sevmek yetmiyor bazen sevgili dostlarımız. Her anlamda sevmek yetmiyor sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkımız, açı şarkımızı Nadide Sultan'dan dinledik değerli arkadaşlar. Ve elinize ulaşan mesajlarımızı paylaşıyoruz.

Ve hemen ilk mesajımızı size için paylaşalım. Sevgili dostlarımız Hakan Gökmen'den geliyor, arkadaşımızdan. Bağdat'ta yaşayan Türk kardeşimiz. Günaydın, Erkin Koray'dan bir şarkı rica edebilir miyim diye yazmış. Tabii ki de arkadaşımız, rica edebilirsin. Sadece bunu yazmış. O zaman bizden sana armağanlar gelsin ve yanında bulunan bütün arkadaşlarına armağan olsun diyoruz bu güzel şarkı. Ve dilerseniz Erkin Koray'ın sesinden Aşktan Yana Hiç Şansım Yok adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Hakan Gömek arkadaşımıza armağan olsun diyoruz ve bütün Türk kardeşlerimize de armağanlar gelsin diyoruz ve hayırlı sabahlar.

kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler dedik. Erkin Koray'ın sesinden bu güzel şarkımızı da dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ilk istek şarkımızı Erkin Koray'la başlatmış olduk sevgili dostlarımız. Hızlı konuşunca öyle oluyor bazen. Ve güzel şarkımızlardan diğer istekleri de yer vereceğiz. Yalnız telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz ve WhatsApp yolundan da isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz.

Ve diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ben Yasin. Eğer mümkünse Işın Karaca'nın sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum Cumut Hanım. Ve bu şarkıyı yanımda bulunan arkadaşlarım, iş arkadaşlarıma gelsin. Aileme ve bütün sevdiklerime ve bütün Türkmen FM dinleyicileri için gelsin diye yazmış değerli arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yasin arkadaşımıza ve bizden de sana o zaman armağan olarak gelsin diyoruz. Işın Karaca'nın sesinden dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ne diyecek? Dert bende, derman sende. Dermanımız kimde? Bence herkesin dermanı kendindedir, başkasında değildir. O sadece bir laf. Kendi dermanı kendin üreteceksin.

Dert bende, derman sende dedik değerli dinleyenlerimiz. Arkadaşımızın isteği üzerine güzel şarkımızı Işın Karaca'nın sesinden dinlemiş olduk. Ve bakalım bir diğer isteğimizde ne olacak?

Diğer mesajımızı paylaşıyoruz. İnce arkadaşımızdan gelmiş. Günaydınlar Cumut abla, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Sezen Aksu'nun sesinden Haydi Gel Benimle Ol adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim annem babama gelsin özellikle. Ve abime, eşliğime ve çocuklarına, arkadaşlarıma armağan ediyorum ve size ve kadronuza. Sağ olun, var olun diye yazmış İnce arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Sezen Aksu'nun sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. İstek üzerine tabii ki de. Dinlemeden önce telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp yoluyla da bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Ve dilerseniz güzel şarkımızı birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel muhteşem şarkımızı Sezen Aksu'nun sesinden dinledik değerli arkadaşlar. Ve günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor ve isteklerinize de yer vermeye devam edeceğiz sevgili dostlar.

Ve diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Ahmet Kerkük Bağdat yolundan. Eğer mümkünse Bayhan'ın sesinden Tiryakinim adlı şarkıyı istiyorum sizlerden. Şu an arkadaşlarla birlikteyiz. Ve bu güzel şarkı yanımda bulunan arkadaşlarıma gelsin, aileme ve siz Türkmen FM kadrosuna ve bütün dinleyicilerine armağan olsun diye yazmış. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşımız. Kolay gelsin sana diyoruz ve arkadaşlarına. Ve tabii ki desteğin üzerine güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Bayhan'ın sesinden Tiryakinim diyecek ve güzel şarkımız geliyor.

Teriyakinim dedik bu güzel sabahtan ve günaydınlar diyoruz bir kez daha radyoları yine açıp bize dinleyen arkadaşlarımıza ve şu an sürüşendeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da bir kez daha hayırlı sürüşler, yolunuz açık olsun diyoruz. Kazasız belasız bir gün diliyoruz bütün sürücü arkadaşlarımız için inşallah diyelim. Ve bize dinleyen sevgili hanımlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz ve günaydınlar hanımlar. Kolay gelsin, yuvanızdaki mutluluk, saadet her zaman daim olsun inşallah. Allah'ın izniyle.

Ve diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Günaydınlar Cumut abla, ben Fatma. Senden güzel bir şarkı istiyorum Tuğçe Kandemir'in sesinden. Ve bu şarkıyı sana ve aileme, arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler. Biz de sana teşekkür ediyoruz Fatmacığım, göndermiş olduğun mesaj için. Tabii ki de senin de seni getireceğiz. Ve güzel şarkımızı dilerseniz Tuğçe Kandemir'in sesinden hep birlikte dinleyelim. Aradan çok yıllar geçti diyelim. Ve bu güzel şarkımızda Fatma arkadaşımızın isteği üzerine dilerseniz dinleyelim.

Ve Tuğçe Kandemir'in sesinden de şarkımızı dinledik. Diğer isteğimize bakalım ne olacak. Hemen mesajımıza geçelim. Merhabalar, ben Hüseyin, eğer mümkünse Oras Star'ın sesinden Arapça şarkı istiyorum ve bu şarkıyı size ve bütün dinleyenlere ve aileme armağan olsun, sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve isteği üzerine dilerseniz güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, günün sözünü paylaşıyoruz sizlerle ve diyor ki: hayatımdaki insanların yerini ben değil, onlar belirliyor. Davranışlarıyla, niyetleriyle ve hissettirdikleriyle.

Her insan kendi yerini kendi belirler, karşısındaki insanın yanında davranışlarıyla olsun, ona vereceği güvenle olsun, üslubuyla olsun, güzel sözleriyle olsun, her şeyiyle kendin yerini belirleyeceksin. Bazen öyle insanlar var ki yaptıklarını yapıyorlar her anlamda. Daha sonradan diyorlar ki bu neden değişti, bu neden böyle. Sen bir kendine bak, neler yaptığını, karşındaki nasıl incittiğini veya kırdığını, ona nasıl bir görünüm sağladığını anla ki ondan sonra konuşabilesin sevgili arkadaşımız diyelim ve gün sözünü de paylaşmış olduk sizlerle birlikte. Ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızda Sertab Erener'in sesinden hep birlikte dinleyelim. Aldırma deli gönlüm diyecek sizler için.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı Sert Abaran'ın sesinden dinlemiş olduk hep birlikte. Aldırma deli gönlüm dedi sizler için ve diğer isteğimize de yer vereceğiz.

Diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam, ben Eyet. Eğer mümkünse Ahmet Uzun sesinden sevdiğim bir Türkmen kızı adlı manini istirem ve bu güzel manini bütün dinleyenlere ve bütün Türkmen milletine ve özellikle sevdiğim Armağan olsun sağ olun diye yazıptı. Teşekkür ederim Eyet arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. O zaman sevdiğe gelsin bu güzel şarkı. Sevdiğim bir Türkmen kızı sizler için geldi değerli arkadaşlar. Bütün kızlarımız armağan olsun Türkmen kızlarına.

Kapımız bir olağın, Türkmana verağın can. Ve bu güzel manimizde dinledik değerli arkadaşlarımız. Ve bir kez daha ne diyeyim, gününüz hayırlı, mutlu olsun inşallah ya Rabbi. Herkesin Allah gönlü göre versin diyeyim. Ve bu güzel manimizin ardından diğer mesajımızı paylaşalım.

Diğer mesajımız ise Hüseyin arkadaşımızdan gelipti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizden Halit Kerkük'ün sesinin güzel bir mani isterim. Ve bu mani aileme armağan olsun. Annemi bulma, kız kardeşlerime ve erkek kardeşime, işini ve uşaklarına, iş arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere armağan edirim. Sağ olun diye yazıptı. Sen de sağ ol arkadaşımız göndermiş olduğu mesaj için. Ve isteği üzerine güzel manimizi Halit Kerkük'ün sesinden hep birlikte dinleriz.

Ve diğer mesajımıza geçiyoruz. Bakalım kimden gelmiş. Herkese günaydınlar. Ben Yılmaz. Eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten Sevmek adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı size ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve bütün Türkmen milletine ve değerli aileme armağan ediyorum ve arkadaşlarıma. Ve biricik aşkıma gelsin, sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve dilerseniz İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Gerçek sevenler için gelsin.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı İbrahim Tatlıses'ten dinledik ve günaydın programımız devam ediyor ve telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından telefon yoluyla ve WhatsApp yoluyla, mesaj yoluyla da isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz sevgili dostlarımız. Ve diğer mesajımızı da paylaşalım sizler için. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm, ben Ömer Altınköprü'den, Ferdi Telefon Sesi'nden güzel şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün Altınköprü halkına ve aileme armağan olsun ve sizlere diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Buradan da sonsuz saygılarımızı iletelim bütün Altınköprü halkına. Ve hayırlı sabahlar diyelim onlara da. Ve dilerseniz şimdi de arkadaşımızın isteği üzerine Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı dinleyelim. Beni Düşün adlı şarkımız size için gelsin ve şu an bizleri dinleyen bütün arkadaşlarımıza armağan olarak gelsin. Sürüşhanedeyken bizleri dinleyen arkadaşlarımıza ve iş yerlerinde bizleri dinleyenlere de armağan olarak gelsin.

Beni düşün mutlu ol dedi Fer Tayfur sizler için değerli arkadaşlar. Bu güzel şarkımızı da arkadaşımızın isteği üzerine dinlemiş olduk ve diğer isteğimizi de geçelim dilerseniz.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim. Herkese selamlar. Ben Şahin. Kerkük'ten, eğer mümkünse Müslüm Gürses'ten. Seni Nasıl Özledim adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı sevdiğim eşime gelsin, aileme ve iş arkadaşlarıma ve bütün Müslüm Gürses sevenleri için gelsin diye yazmış arkadaşımız. Bizden de sana armağan olarak gelsin diyoruz Şahin arkadaşımıza. İsteği üzerine güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız.

Ve güzel şarkımızda dinledik ve diğer mesajımızı da hemen paylaşalım sizlerle. Selam aleyküm, aleyküm selam. Necati, iyisiniz inşallah. Güzel bir şarkı isterim sizlerden. Feruz'un sesinden bu güzel şarkını bütün Türkmen FM kadrosuna armağan edirəm. Ailem armağan edirəm. Sevdiklerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma sağ olun, var olun. Doğan arkadaşımız Ersen Sorani. Teşekkür ederim Ersen arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve bizden güzel bir şarkı istedi. Feruz'un sesinden. Güzel şarkımızı birlikte dinleyeceğiz. Ersen Sorani'nin isteği üzerine. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar diyelim sevgili dostlarımız. Ve güzel şarkımızı dinleriz.

Evet sevgili müzikseverlerimiz, güzel şarkımızı Firuze'nin sesinden dinledik ve diğer mesajımızı hemen size için paylaşalım. Programımızın devamlı arkadaşlarından Mustafa Sakar Köprülü'den gelipti. Günaydınlar diler herkese. Bizlerden Doğuş'un sesinden Abebeğim adlı şarkının istiri ve bu güzel şarkını bütün Türkmen FM dinleyenlerini ve kadrosuna armağan edipti. Ve teşekkürlerini de iletipti. Sağ olsun diyen Mustafa Sakar Köprülü arkadaşımıza göndermiş olduğu mesajın ve isteği üzerine tabii ki de Doğuş'un sesinle Abebeğim adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyen diler sağuz. Ve güzel şarkımız sana darmanlık gelsin diyen Mustafa Sakar Köprülü.

birdenbire, çek derdi birdenbire. Gönlüme ateş atma, gel öldür birdenbire.

Yalan yalan yalantı, kervansız kaldı hantı, sevdi aldattı beni. Ve bu güzel manimizde dinledik değerli arkadaşlarımız ve sizlerle olan birlikteliğimiz doğum edri. Ve şimdi de sıra atasözlerimizde.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel sabahta yine biliyorsunuz atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizi paylaşıyoruz. Bilmeyenler için bilmiş olsunlar, aklınızın bir ucunda kalsın. Her zaman söylüyorum, yeri geldiğinde bazen aklınıza gelen bu atasözü güzel bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Ve güzel atasözümüzü paylaşalım.

soydur çeker, huydur geçer. Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar. Evet sevgili dostlarımız, atasözlerimizi paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel manimizde hep birlikte dinleyelim. Hayırlı dinlemeler diliyoruz sizlere değerli arkadaşlar.

Yetkinen azizim, Allah sen oradan dedik ve bu güzel manimizde dinledik değerli arkadaşlar. Ve şimdi sıra günün burçlarında.

Evet sevgili burç sevenlerimiz, bu güzel pazar sabahından da burçlarımızın yorumlarına göz atalım, bakalım yorumlar neler olacak. Koç burcumuz diyor ki işinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi artırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Fakat bugün sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.

Boğa burçlar, maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz. Siz dostluğu seven birisiniz ve şu sıra iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşarak çözüm arayacaksınız. Sevgili ikizler, bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Sisteminizde yeniliklere ihtiyacınız var.

Ve şimdi de sıra Yengeç Burcumuzun yorumunda. Diyor ki, çevrenizde oluşan birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Bugün gizemli olayların peşine düşerek çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.

Sevgili aslanlar, bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller karşısında pes etmemelisiniz aslan burcu.

Ve bakalım Başak Burcumuz ne diyor? Bugün tavırlarınızla çevrenize üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyorsunuz. Fakat bunu yaparken hiç kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Çevreniz tarafından yargılanmayı göze almalısınız.

Ve şimdi de sıra Altı Burcu arası güzel şarkımızda ve güzel şarkımız Deniz Sekin sesinden olacak. Nereden bileceksiniz diyecek.

bileceksiniz? Nereden bileceksiniz? Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Kaldığımız yerden geri kalan 6 burcumuzun yorumlarını göz atmaya devam ediyoruz. Sevgili teraziler, ilişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Duygularınızla baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizi ve yalnız kalmak isteyişinizi çevrenizin anlamasını pek mümkün değil. Akrep burçlar, bugün uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin veya yakın çalışma arkadaşlarınızın yardımını isteyin. Kısa süreli olarak faaliyet konunuzda yakın birini devredin. Sevgili yay burçlar, sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün birçok duygusal konularınızı arkadaşlarınıza paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız. Ve bakalım Oğlak burcumuz ne diyor? Bugün sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir performans sergiliyor veya arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Yaşamınızın değişen değerlerinden rahatsız olmadan çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz. Sevgili kovalar, birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerini aldırmamak gibi bir probleminiz var. Tatmin etmediğiniz noktalardan gelen hatanın boyutu çok küçük olsa da siz düzeltme süresini uzatıyorsunuz.

Ve bakalım Balık burcumuzun yorumu ne diyor? Finans konularıyla ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız olumlu olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Bugün ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.

Evet sevgili burç sevenlerimiz, bu güzel sabahta da burçlarımızın yorumlarına göz attık. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz sevgili arkadaşlar. Allah kısmet ederse yarın sizlerle buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

صغر انسان، صغر انسان الم دبالي اضو اورنجتاك dilimde tek. Aşkın yazısı, aşkın yazısı böyle yazılmış. Sevdo bakıyorum.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Ezzeydi, bakanlarına bakanlık ofisi müdürlerinin sadece bakanlık çalışanları arasından seçilmesi talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, telefon görüşmesinde ortak işbirliği ufuklarının güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını vurguladı. Parlamento, Irak vatandaşı Muhammed Bakr es-Saidi'nin Türkiye'de tutuklanması konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası düzeyde acil diplomatik girişimlerde bulunmasını talep etti. Yargı eski milletvekili Mazin el-Mazini hakkında rüşvet suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musevi, Necef'teki sağlık kurumlarında görülen kirlenme vakaları ile ilgili ortak soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Zotre Şarkiye kasabasına hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordu Radyosu, Lübnan'ın güneyindeki Litani bölgesinde Hizbullah'a ait İHA'nın patlaması sonucu Golani Tugayı'ndan bir askerin öldüğünü duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la Amerika arasında ikinci tur müzakerelerin gerçekleşmesi umudunu dile getirdi. Almanya'nın başkenti Berlin polisi, Filistin'e destek gösterisinde 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü yayaların arasına daldı, 8 kişi yaralandı. İngiltere, Orta Doğu'da düşük maliyetli yeni bir İHA savunma sistemi konuşlandırdı. USS General Ford uçak gemisi 326 günlük görev süresinin ardından Amerika'ya geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yaz aylarında

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Sen mi onu dursun? Hatırlar sesi, şanımızın sadası. Günlerimizin karantıları, bunlar hep fikrimizde yaşıyorsa. Sanma onu dursun, sanma. Ben de unutamam, unutamam, unutmam, unutmam.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

özellikle de Kerk'te bulunan bütün değerli dostlara ne diyeğin buradan hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar dilerim sizler için ve bütün insanlarımız için bugün sunmakta benliğine cömert saygı selamı kabul eleğun ve eğer isterseniz bizlerle katılma. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve telefon yoluyla, WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz. Saygı selamımızı bütün hanımlarımıza, beylerimize, görev başında olan kişilere, şoför arkadaşlara ve şu anda bizi radyo başında oturan ve dinleyenlere buradan hayırlı, mutlu akşamlar dileriz. Günümüz mutlu geçsin inşallah. Ve değerli dostlarımız, yayınımız devam eder ve programımız da devam eder. Yurt dışında bulunan insanlarımıza, onlara da hayırlı akşamlar ve aynı vakitte değerli dostlarımız, Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza iyi vakitler dileriz. Ve dilerse özgüdeğen bir güzel açılış şarkı, salağın bu açılış şarkımız sizlere armağan olsun ve bütün değerli dinleyicilerimize armağan gelsin. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Bu şarkıdan sonra hemen mesajlarımızı, telefon bağlantılarımızı alacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıbdı, dilərsə öz oxuyağın sizler için özünü. Nız arkadaşımız yazıb, iyi akşamlar Sibilcanın səsindən bir güzel şarkı istəyirəm sizlerden, armağan olsun bütün Türkmen FM dinleyicilerine ve sizlere yazıbdı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ayrılaşıp değerli arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım, eğer mümkünse sizden bir şarkı isterim. Serdar Ortaç'ın sesinden olsun, armağan olsun sizlere. Ve yazıp da bütün Türkmanlara armağan gelsin. Kerkük'te bulunan insanlara armağan olsun ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Yavuz arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız Lina Hanım, inşallah iyisiniz. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı sıra Mustafa Sandal'ın sesinden olsun, armağan ederim özün sizlere. Ve yazıp şu anda bütün şoförlere armağan olsun. Teşekkür ederek katıldığı için sizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik değerli dostlarımıza diyelim ve programımız sizlerle devam eder. Eğer isterseniz katılmak, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Maral arkadaşımız yazıp Lina Hanım sıradaki şarkını Emrah'ın sesinden istirak özünü, armağan edir özünü sene ve bütün kadınlara.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtları dilerik sizler için ve bütün insanlarımızın, değerli dostlarımız. Yayınımız devam edir ve programımız devam edir sizlerle. Şu anda biz İstekler programındayız. Değerli dostlarımıza diyelim ve buradan saygı salamımızı gönderdik bütün insanlarımızın, bütün değerli dostlarımızın, değerli aziz dinleyicilerimiz. Sizlere ne diyelim? Katılın bizlerle, bakalım istek şarkımız ne olacaktır ve kimlere armağan edeceğiz şarkını. Bir daha iyi vakitler dilerik bütün insanlarımızın, değerli dostlarımızın.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp iyi akşamlar, nasılsınız, iyisiniz? İnşallah eğer mümkünse bir şarkı siptadını yazıp şarkını ilk önce sizlere ve bütün dinleyicilere armağan olsun deyipti. Teşekkür ederiz arkadaşımızdan katıldığı için, bizlerden saygı salamımızı gönderdiği için. Ve değerli dostlarımız, Bahag'ın şarkının sözlerin olacaktır. Bizden bir güzel şarkı istiyipti. O zaman değerli dostlarımıza ne diyeyim? Eğer hazır isağız hemen gidelim. Bu güzel şarkımızı dinleyelim. Bir daha mutlu vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm. Mesela Xerşlonkum Zeyni inşallah atlub Uğniyet Sibilcan. Ehdiyel Kadir Türkmen FM ve aydan el ehli ve ahbabi ve l'ukhvani ve l'azdiqaya. Şükürküm cezili şükür. Tahiyyati ve ihtirami l'cemiye avukat cemile. Akhukum Ersan Sorani. Ersan arkadaşımız Sibilcan sesinden bir güzel şarkı verdik. O zaman sana bir güzel şarkı armağan edeğin. Gidağın İbro Gündaş'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinleyeğin sana ve arkadaşlar ve bütün sevdikler ve armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vakitler, mutlu vakitler dileriz sizler için değerli dostlarımız. Ve programımız sizlerle devam eder. Saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. Buradan arkadaşımız yazıptı bizler için. Selamun aleyküm abla, yazıp hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben Hamza, bu Yusuf Altın Köprü'den katılıp bizlerle Türkmenler Oy Türkmenler şarkısını istiyor bizlerden. Armağan olsun bütün Türkmenlere yazıptı, özellikle de sizlere ve armağan olsun Türkmen Elli'nin radyosunda çalışanlara ve bütün dinleyicilere armağan gelsin deyipti. Sağ olun, var olun yazıptı. O zaman gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun da bütün Altın Köprü halkına ve bir daha iyi vakitler.

Türkmenler. Hey Türkmenler, Türkmenler, canına aziz Türkmenler. Eve değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve elimize bir mesajı ulaşıbdı. Buradan bakalım kimden gelibdi? Roma arkadaşımızdan gelibdi bizler için yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Bir şarkı istiyibdi bizlerden Müslüm Baba'nın sesinden olsun. Ve bu şarkını direk armağan ederim sizlere. Bütün ekibimize, bütün dinleyenlere armağan gelsin ve teşekkürler yazıbdı. Biz teşekkür ederiz senden. Evet değerli dinleyicilerimiz programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve şimdiden Nur arkadaşımız bir mesaj gönderipti Bağdat yolundan katılıp bizlerle. Yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'un sesinden bir şarkı varsa uz bizlere memnun olduk. Armağan edirik özünlüğünü hanım sizlere ve bütün ekibimize ve özellikle de ablama armağan olsun deyipti.

Elimize bir mesaj ulaşıptı değerli dinleyicilerimiz, arkadaşımız bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını bizlerden istiri. Buradan yazıp iyi akşamlar, iyi günler yazıptı bizler için. Sıradaki şarkı armağan olsun özellikle sizlere ve bütün dinleyicilere. Şarkı Orhan Gencebay'ın sesinden isteyipti. O zaman dilerseniz gidelim şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Şeyma anasından gelip bizler için yazıp merhabalar. Nasılsınız Lina Hanım? Bir şarkı sırık sizlerden Muazzez Ersoy'dan olsun. Armağan ederek özüm sizlere ve bütün dinleyicilere ve sağ olun var olun yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve Özhan arkadaşımızdan bir mesajı gelipti, yazıp Adnan Şah Ses'ten bir güzel şarkı verin bizlere. Armağan olsun bütün sevenlere, özellikle Delina Hanım sizlere ve ekibimize.

Doldur Bey Meyhaneci. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıptı hemen. Okuyakın sizler için özür dilerim. Bir arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar. Vergen sesinden bir güzel şarkı verse özü memnun olduk. Armağan Yedirik Özünlüğün Hanım sizlere. Ve yazıptı bütün dinleyicilere, şoför arkadaşlara armağan olsun ve sağ olun yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Ve eğer istersen katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Bir mesaj ulaşı bölümümüze değerli dostlarımız, arkadaşımız yazıp selamu aleyküm, aleyküm selam. Buradan yazıptı. Mümkün oğniyet kütüri biştaklık Lifadıl Şakır ehdiye buradan yazıp bütün dinleyicilere armağan edip özünü ve yazıptı. Gufa 5. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden saygı selamımızı gönderek sana. O zaman gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim ve bir daha iyi vaxtlar.

Değerli dinleyicilerimiz, dilerse Özgü Dağ'ın bir güzel şarkı dinleyen Elisa'nın sesinden olacaktır. Üsame Beyatin'in armağan olsun ve sevdiklerine armağan gelsin, ailesine armağan olsun. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Bizlerle katılın.

Evet değerli dinleyiciler, müzelimize bir mesaj ulaşıp da Abdullah kardeşimiz yazıp bizler için merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Mustafa Semin'in sesinden bir güzel şair koyarsanız bizlere. Memnun olduk yazıp da armağan edirəm özün Türkmanlara, özellikle de gençlere armağan olsun. Velina Hanım teşekkürler yazıp da. Değerli dostlarımız bu şarkını dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderdik ve programımız devam edilir. Buradan Fatım arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Ceylan sesine bir şarkı verse özü memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü bütün ekip bize.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam ederiz. Saygı selamımızı gönderdik sizlere ve bütün insanlarımıza. Değerli aziz dinleyicilerimiz, elimize bir ayrı mesaj ulaşıbdı. Dilerse uz oxuyağın sizler için özünü buradan Ayşe arkadaşımıza yazıb. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, eğer mümkünse sizden bir şarkı istirəm. Kibaryan sesinden olsun, armağan edirəm özünü bütün sevenlere, özellikle de sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazıp.

Ve Rukiye arkadaşımızdan bir mesajı gelip yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina'nın sesinden bir şarkı isterim sizlerden Lina Hanım. Armağan ederim özünü bütün iki buze ve özellikle de sizlere armağan olsun. Ve teşekkürler yazıp da ve değerli dinleyicilerimiz burası Türkmen FM Uyut Radyosu bu şarkıyla bırakalım sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam ediyor. Nazım arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz yazıptı. Teşekkür ederim bizlere. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıp İbrahim Arkalı'nın sesinde bir güzel şarkı ve servis bizlere memnun olduk. Armağan edilir o yüzünü bütün dinleyicilere ve Lina Hanım. Sizlere armağan olsun. Teşekkür ederim senin arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden az bir süremiz kaldı. Programımız bitecekti. Siz de katılın bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerse uzu oxuyağın sizler için özün arkadaşımız yazıb. Selamu aleykum, şlonkum. İnşallah bxeyr atlıb uğni ala doxkum. Əhdiyə ilkum ülmütabiyin yazıbdı. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Saygı salamımız var sana ve inşallah mutlu güzel vaxtlar geçirsin bizlerle. O zaman bu son mesajımızdı değerli dostlarımız. Ne diyelim, yarın aynı vaxtı ve aynı saatte sizler olacağız. Bugünlük bu kadar idi. Kalın sağlıklı.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Ezzeydi bakanlarına bakanlık ofisi müdürlerinin sadece bakanlık çalışanları arasından seçilmesi talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa telefon görüşmesinde ortak işbirliği ufuklarının güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını vurguladı. Parlamento, Irak vatandaşı Muhammed Bakr es-Saidi'nin Türkiye'de tutuklanması konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası düzeyde acil diplomatik girişimlerde bulunmasını talep etti. Yargı eski milletvekili Mazin el-Mazini hakkında rüşvet suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musevi, Necef'teki sağlık kurumlarında görülen kirlenme vakaları ile ilgili ortak soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Zotre Şarkiye kasabasına hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordu Radyosu, Lübnan'ın güneyindeki Litani bölgesinde Hizbullah'a ait İHA'nın patlaması sonucu Golani Tugayı'ndan bir askerin öldüğünü duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la Amerika arasında ikinci tur müzakerelerin gerçekleşmesi umudunu dile getirdi. Almanya'nın başkenti Berlin polisi, Filistin'e destek gösterisinde 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü yayaların arasına daldı, 8 kişi yaralandı. İngiltere, Orta Doğu'da düşük maliyetli yeni bir İHA savunma sistemi konuşlandırdı. USS General Ford uçak gemisi 326 günlük görev süresinin ardından Amerika'ya geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yaz aylarında yeniden normale dönmesini beklediğini açıkladı. Kongo ve Uganda'da Ebola salgınının yayılması üzerine uluslararası sağlık acil durumu ilan edildi. Bolivya'da geniş çaplı protestolar sırasında şiddetli çatışmalar ve olaylar yaşandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Sihirli frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه وزراءه لاختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة حصرا. وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يؤكدان خلال اتصال هاتفي حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. مجلس النواب يطالب وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة على المستوى الدولي بشأن قضية احتجاز المواطن العراقي محمد باقر السعادي في تركيا. القضاء يصدر أمر قبض بحق النائب السابق مازن المازني بتهمة الرشوة. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة في حالات تلوث بمؤسسات صحية بالنجف. الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارة على بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن مقتل جندي من لواء جولاني جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة الليطاني جنوبي لبنان. رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف يعرب عن أمله في عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İsteyle programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda sevgili dinleyenler ve İsteyler programı başladı ve 2 saat boyunca sizlerden olacak bu güzel akşamda değerli dinleyenler. Bakalım bir günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılar uzun olacaktı sevgili dinleyenler. Buradan saygı, salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyerek akşamımız hayırlı olsun, hayırlı pazarlar, hayırlı akşamlar. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz değerli dinleyenler. Tekrardan herkese hayırlı akşamlar. Değerli dinleyenler ve tekrardan hatırlattım sizlere numaramızı. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve bu güzel şarkımıza sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, geçen hemen ilk mesajımıza, zaten sizlerden gelen güzel mesajlar tek tek elimize ulaşır. Ve bakalım ilk mesajımız kimden geldi?

Ve sıradaki mesajımıza geçelim hemen değerli dinleyenler. Arkadaşımız yazıp da selam aleyküm necesen. Bir şarkı sırdım armağa niyedim eğer mümkünse Arapça olsun. Ve yazıp da Asil Hallani'den olsun. Ve bu şarkını armağa niyedirem Cengiz'e. Ve bir de yazıp da Abdullah'a teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Şimdi de geçeğin hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir şarkı istedim. Sertap Erener'den olsun. Aşk adlı şarkısını isterim sizlerden eğer mümkünse. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. İstekler programı sizlerden bu güzel akşamda devam edir canlı canlı. Eğer programımıza katılmak isterseniz aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. İster Arapça olsun, ister Türkmençe olsun ve ister Türkçe karışık şarkılar. Tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajlar paylaşırız. Ve aynı zamanda bu güzel şarkıları hep birlikte sizlerden dinleriz değerli dinleyenler.

Ve bu güzel şarkımızda tabii ki de sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve sıradaki mesajımız o da Hasan Mustafa'dan gelipti. Elimize bir mesaj yazıptı. Selam aleyküm. Sizlerden bir şarkı istirdim ve bu şarkını babam armağan edirəm, adı Ali Mustafa. Ve Arapça olsun eğer mümkünse o da Nur Zeynen olsun yazıptı. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için değerli dinleyenler. Tabi istekler programına diyarı hoş gelip siz ve safalar getiripsiz.

Evet sevgili dinleyenler, geç ağın hemen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp da merhabalar, akşamınız hayırlı olsun. Neca size ise teşekkür ederiz. Sağ olasan yazıp da bir güzel şarkı ıstırdım sizlerden, ne mümkünse güzel bir şarkı olsun. Armağan ederim herkese, özellikle aileme armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Ve geç ağın hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı merhaba, hayırlı günler. Sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istirdim ve bu şarkını Cengiz'e armağan ederim, yazıptı. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sıradaki mesajımız o da arkadaşımızdan gelipti. Danimark'tan katılı programımıza yazıptı. Merhaba Necasi, sizlerden bir şarkı istirdim. Arapça olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını armağan edirem oğluma. Ankara'da yaşarı. O da Umkaltum'dan olsun. Ba'it annek hayati. Azap adlı şarkısını teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler ve sevgili programına diğer hoş gelip siz ve safalar getiripsiz.

Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıptı merhabalar, hayırlı akşamlar herkese. Sizlerden bir güzel şarkı istedim. İbrahim Tatlıses'ten olsun, Senden İnsaf Diler Yarın adlı şarkısını eğer mümkünse. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii programı sizlerden canlı canlı devam ederim. Eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve bu güzel şarkıda tabii ki de İbrahim Tatlıses'ten sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve geçelim hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sıradaki mesajımız o da arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı. Merhabalar. Necasiz Can'a, Menru'ya sizlerden bir şarkı istedim. Arapça, o da Elise'den olsun. Bitmun adlı şarkısını. Annemden ve babama armağan olsun bu şarkı. Ve yazıptı. Sizlere güzel günler dilerim. Teşekkür ederiz. Ruhi arkadaşımız programımıza katıldığı için. Tabii ki de sevgili dinleyenler, sizlerden gelen bu güzel mesajları tek tek okuruk ve tek tek biz tek şarkılarımızı yerine getiririk değerli dinleyenler ve programımıza diğer hoş gelipsiz ve safalar getiripsiz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçelim hemen. Sıradaki mesajımıza hemen bakalım arkadaşımız ne yazıptı.

Arkadaşımız yazıptı. Hayırlı akşamlar canım. Necisen, teşekkür ederim. Sağ olasın. Yazıptı. Bir güzel şarkı ısırdım sizlerden. Derya Uludan olsun. Eğer mümkünse Esmer'in adı Oya Oya adlı şarkısını bütün dinleyicilere armağan olsun. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii programımız canlı canlı sizlerden devam edir değerli dinleyenler. Yeçağın hemen diğer mesajımıza o da Sarı'dan gelip yazıptı. Merhaba, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar dilerim sizlere. Necesen teşekkür ederim, sağ olasan yazıptı bir güzel şarkı ısırdım sizlerden. Arapça olsun, Asala'dan olsun el mümkünse çocuklarımı armağan yedirem ve bir de anlama ve ablam armağan olsun ve sizlere de armağan gelsin yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden, tabii ki de programımız sizlerden canlı canlı devam edilir değerli dinleyenler. Tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler ve sevgili programı sizlerden tabii ki de canlı canlı devam edilir. Hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve bu güzel şarkımızda sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Selam aleyküm necesen hayatım. Aleyküm selam, teşekkür ederim, sağ olasan. Ben iyiyim, inşallah sen de iyisin. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı isterim Türkmanca. Ahmet Vacit'ten olsun, zahmet olmasın. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için değerli dinleyenler. Ve hemen numaramız, sizlere hatırlatım, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımıza, o da doğum arkadaşımızdan gelip tersenden yazıp selamu aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necasiz, iyisiz, teşekkür ederiz, sağ olasın. Ersen arkadaşımız bizlere iyi. Yazıp sizlerden kaldığımız seherde bir güzel şarkısını istirdim. Eğer mümkünse sizlere armağan edelim ve bir de sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler, saygı, selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Ve yine tekrardan sizlere döndük değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza hemen bakalım kimden gelipti.

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız o da Karagöz arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı ya akşamlar necasız Dünya Hanım. Eğer mümkünse Muhsin Kırmızıgül'den bir güzel şarkısını esirdim. Armağan ederim öncelikle sizlere, daha sonra Çınar Hoca'ya armağan olsun. Ve özellikle babama armağan olsun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve geçen hemen diğer mesajımıza, sıradaki mesajımız, o da kırdı babasının gelip de yazıp da selamu aleyküm. Sizlerden bir şarkı istirdim Arapça, o da Asala'dan olsun. İyi mümkünse bu şarkını armağan edirəm Ahmet'e ve Cengiz armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler, tabi istekli programı sizlerden güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda tabii ki de değerli dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

سلسلة أونرز. Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programımız canlı canlı devam edelim. Ve şimdi de sırada giden bir güzel şarkı Serkan Kaya'dan. Bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Ve bu güzel şarkını da tabii ki de Serkan Kaya'nın sesine sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden, tabii ki de programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz ve safalar getiripsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de bu güzel şarkında sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan radyo haberleriyle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Eldar Salimov'u valilik binasında kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü. Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Eldar Salimov, Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirerek Türkmen yetkililerle Irak'taki Türkmenlerin durumunu görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Eldar Salimov ile birlikte Kerkük Kalesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Sadr Hareketi Lideri Mukteda As-Sadr, Başbakan Ali Zeydi'yi hükümetin kurulması nedeniyle tebrik ederek, ülkenin egemenliğinin korunması ve yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Başbakan Ali Zeydi ve Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri El Maliki, hükümetin desteklenmesi ve programının uygulanması için ortak tutum ve vizyonun önemini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, futbol milli takımına Dünya Kupası yolculuğunda tam destek verileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, telefon görüşmesinde ortak işbirliğinin önemini vurguladı. İmar ve İskan Bakanlığı, 2026-2030 dönemini kapsayan yeni hükümet programında hizmet sektörlerinde 113 stratejik projenin yer aldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin Musevi, Necef'teki sağlık kurumlarında yaşanan kirlenme vakaları ile ilgili ortak soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi. Milletvekili Raad Eddehleki, Sariye Camii katliamına ilişkin soruşturma sonuçlarının açıklanmasını talep etti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim El Areci, Almanya Büyükelçisi ile güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleyi görüştü. Terörle mücadele birimleri Necef'te bir uyuşturucu tacirini gözaltına aldı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı İmam Cevat ziyaretinin güvenlik planı hiçbir ihlal yaşanmadan tamamlandı açıklamasında bulundu. İsrail savaş uçakları Güney Lübnan'daki Zotar Eş-Şarkiye kasabasında hava saldırısı düzenlendi. İsrail Ordu Radyosu, Güney Lübnan'daki Litani bölgesinde Hizbullah'a ait insansız hava aracının patlaması sonucu Golani Tugayı'ndan bir askerin öldüğünü duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD arasında ikinci tur müzakerelerin gerçekleşmesini umut ettiğini açıkladı. Almanya polisi, başkent Berlin'de Filistin destekçisi gösteride 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bolivya'da düzenlenen geniş çaplı protestolarda çatışmalar ve şiddet olayları yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 2988 kişinin hayatını kaybettiğini, 9210 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin bölgedeki İslam ülkeleriyle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. محافظ كركوك محمد سمع نغا يستقبل سفير الأذربيجاني في العراق إلدار ساليموف في مبنى ديوان المحافظة، ويبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين. السفير الأذربيجاني في العراق إلدار ساليموف يجري زيارة إلى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية، ويلتقي بالمسؤولين التركمان ويبحث معهم أوضاع التركمان في العراق. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يرافق السفير الأذربيجاني في العراق إلدار ساليموف خلال زيارته إلى قلعة كركوك التاريخية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يجري زيارة إلى قيادة عمليات كركوك، ويقدم التهاني إلى القائد الجديد اللواء الركن معد بداي، ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر يعرب عن تهانيه إلى رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل الحكومة، ويحثه الحفاظ على سيادة البلد والوقوف بحزم لمحاربة الفساد. رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكدان أهمية توحيد المواقف والرؤى لدعم الحكومة ومساندتها وتنفيذ برنامجها. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد تقديم كامل الدعم للمنتخب الوطني بمشواره في كأس العالم. وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يؤكدان خلال اتصال هاتفي حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة في حالات تلوث بمؤسسات صحية بالنجف. النائب رعد الدهلكي يطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات في مجزرة جامع سارية. مستشار الأمن القومي قاسم العرجي يبحث مع السفير الألماني التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب. جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل تاجر مخدرات في النجف. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: Nerelinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Efendim,
3: bu yolda Mecnun olduysam sen de Leyla'sın sanırım. Ben aşıkların hasını gözlerinden

hasrını gözlerinden tanırım. Bu yolda mecnun olduysam sen de Leyla'sın sanırım. Ben aşıkların hasrını

Artık hiçbir şeyden emin değilim çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

Thank you.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sen mi olursun? Hatırlar sesi, şanımızın sadası. Günlerimizin karantıları, bunlar hep fikrimizde yaşıyorsa, sanma onu dursun, sanma. Ben de unutamam, unutamam, unutmam, unutmam.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Mener Eri'nin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.